0: radyosuda. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki, bugün bozorga borasmi?
3: Ha, boraman. Nima edi? Tishliyimmi bironasi kerakmi senga?
1: Ha, borsiz 5-6 ta tuxum olib keling dedi.
3: Nima tuxum? Bo'pti, olib kelaman. Bo'pti, ozoq men ketdim.
1: Tezroq keling, ha, qop ketmangini.
3: Shesta keling. Ozoq men keldim.
1: Voy, namuncha. Uchib borib keldingizmi?
3: Yo, mana senga 5 ta emas, 20 ta tuxum olib keldim.
1: Voy, vostaka. Nima balo olib keldingiz?
3: O'zing aytganingdek tuxumdi, mana tuxum olib keldim, tuxum.
1: Qanaqa odamsiz? Men sizga tovuq tuxumini olib keling dedim. Siz bo'lsangiz o'rdagi tuxumini olib kelibsizmi? Bularingizni qarang, katta-kattaligini.
3: Qanaqa miyasi yo'q xotinsan-ey. Bu o'rdaklarning tuxumini bilasan, butun bozorni ag'dar-to'ntar qilib zo'rg'a topdim. Agar bilsang-chi, bu tuxumni kim yesa bor, shu odam yaxshi suzadigan bo'ladi.
1: Nima?

0: Ukas chiqib ketyapman, charchadim.
1: Yo, oke, assalomu alaykum. Nima bo'ldi? Hammangiz kuyib ketdi, dardli bir ahvoldasiz. Tinchlikmi?
0: Kecha yong'in ko'tarildi. Shunda men o'zimni olovga urib, o'tdan qaynanamni qutqarib olib chiqdim.
2: Xafa bo'lmay, odam masliydi, nima ishlar qilmaydi, kayibdi, bilar bilmas. Xafa bo'lmay.
0: Rahmat uka.

0: radiosu de.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanı.
4: Asıl Zode, itin ki, ben sizi birinci yigit izmem.
0: Elbette, bilesim ama, vavşi çümimandı. Nema gizleler gelir, şuna kangi cinneçi savollan bir uğraslayı. Kim bilen gepleşsem, şu savolli bir uğradı. Nema, bundan boşka savolli bilmiyizle mi? Abubdi, kero gepleşarımız, ortağım kip kaldı.
3: Salom Asil zoda, qalaysan? Boyadan beri kim bilan gaplashyapsan? Telefon qilib umuman tushib bo'lmadi.
0: Umi, bitta tanishim, shunchaki uni xursand qilib o'tiruvdim. Savolni qara, men sizni birinchi yigitingizmanmi dedi. Xuddi men unga oxirgisiz dedigandi. U shu yigitlarga ham hayronman. Amayli, o'zingda nima gaplar o'rta? Nazotinchimisan?
3: Ha, yaxshiman, rahmat. O'zi, nimaga kelganimni bilasanmi? Ano Nargiz bor-ku, sinfdoshimiz. O'sha farzandli bo'pti. Yur birga borib ko'rib kelamiz.
0: Voy, to'y qachon bo'pti?
3: Bilmadim.
0: O'g'il tug'ibdimi yoki qizmi?
3: O'g'il.
0: Otin nima qo'yibdi?
3: Otini-yu hali o'ylamabdi, lekin ungacha bitta narsa problema bo'yapti.
0: Qanaqa?
3: Gap shundaki, u bolasiga o'chisva topolmay qiynalyapti.
0: O'g'il, shu ham muammomi. Qaysi yigiti soddaroq bo'lsa, o'shani otini o'chisva qo'ysin.
3: Nega endi aynan soddasinikini?
0: Chunki biron bir gap chiqsa ham indamaydi, rozi bo'ladi, xuddi senga o'xshab.
3: Nima meni sodda demoqchimisan?
0: Bo'lmasam-chi, agar sen sodda bo'lmasang, bitta bolani ketingdan ergashtirib yuramiding?
3: Nima bo'pti? Zato shto senga o'xshab quruq telefonda gaplashayotganim yo'q-ku. Bitta bo'lsa-yam-chi, har holda abet puli, yo'l kira deganlari yonimga qovatdi. Shunaqa.
1: 2

0: Merkez Radyosu'da.
1: Pıldırgıç.
2: Şunteki bu kanaka kılığı. Kanaka kılığı, kanaka kılığı. Hey, neye orp kellesi bu talinke bile vurduyin?
3: Talinke bile vurmuy, legen bile vuruyum. O sıcaklığı mı çıkar dedi?
2: Ya açınma değil mi?
3: Açınmıyor bu adamın domlu yepyengi talinkeyi. Açın hemen kendi işine.
2: Şunteki kanaka bolesen. Hey, kim midir boşu yorulup dursayı? Sen kayadık bir de talinkeyi açınasan.
3: Şimdi talinkeni, keçekini oyum op gülüldüler. Orfu boşu tüzeledi. Mane talinkemi tüzeldi bu midi. Ondan taşkarı ma. Orif holiga tushishi umuman xolamayman, qo'rqaman. Oyim bilib qolsa, talinka singanni orif battar o'ladi.
2: Nima?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Хангёма усталары.
2: Hayotda har kim o'z sevganini biron narsani sevish bilan bog'lanadi. Sababi mana kimlardir uyga chiroyli-chiroyli idishlarni terib qo'yib qarab o'tirishni yaxshi ko'radi. Kimlardir uyga haligi sigaret qutilarini terib qo'yib qarab o'tirishni yaxshi ko'radi. Men hayotda aktyorlarimizning ovozlariga ishq bo'lganman. Ishlardan biri Nabakan Rahimovning ovozi.
3: Assalomu alaykum kulgishlar bandalariga tabassum oshiqlari. Bu gapni ochiqlar aytganda ishonmagi do'stingga savol tahar postingga qarang. Bu malta bir tabaqada bir o'tirgan palovning shariga bir paramda o'tirib olib har malta tushirganimda qarab o'tirgan ekanding. Uni ham sizlar kimdir sizlar? Mana o'zlaringizga taniqli bo'lgan kulgi darg'alardan Ergashoy Karimov. Navbatda hozir Ergashoyga bersak.
4: Ne bu şuna bu? Şartlarla kokudu, buruş bitmişsin.
2: Gelişkenimledik, ben aktörlerde avazge iş bulazman. Yine şimdi sevimli aktörlerimizden Moskva estradasının artisti sizler için tapışmak.
5: Tepsin, anlatsın. Tepişen istirge, tüfe kodda tut, tepsa toşa bakrali. Tamam, tüfe. Считай, у меня осталось 4, 8 будет. Я пойду домой, а то пропадемся.
2: Рукатисты Зикир Мухаммаджанов. Ulug'bek xazinasi videofilmidagi obrazlardan ozginagina.
6: Yo'q, 50 yildan ortiq sizlarni kuzatdim. Har biringizni birma-bir aniqladim. Ammo pushti kamarimdan binoga kelgan farzandimni ne ekanligini bilolmadim. Meni mana xurdan haydaysanmi? Yoki qatl etasanmi? Bas inom ixtiyor o'zingda. Ammo bilib qo'y, men ketgandan so'ng ilmi hunarlarim yoki shogirdlarimga qo'ltak ko'rgulay bo'lsang, ota qahriga uchrab, abadul abad Nam bolgaysan, al qasaw kimin al xat, al toydinlarga otmagaysan.
0: Hangoma ustalari.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: Geç.
1: Al şunu tekrar. Şunem içip koy. İç.
2: Yo. Gitmedi orta. Gitmedi.
1: Bundaki ben bu boş inges tuldugum kok koyama.
2: İzin cöydem orta. Bolgayım mıhket yemeği kosa. Nema gülemem boşum gütüysa.
1: Karaki şun teka.
3: Anu, nereki stolda oturgan şairi tanıysam kim?
2: Ne?
3: Kara, birilip şiir okşını.
2: Menimce Pushkin. Nasıl kere?
1: Cinnimizden, avul genko.
2: Yok Ana karagin kımırla vattıyı.
3: Vay rostanım. Demi Pushkin tırıygandı. Vay yaramaz Natasha Fyodorovna. Bizi 9 yıl Pushkin olgandı. Baldan egende.
2: Ha?

0: podcast radyosu.
1: Zangame ustaları.
2: Ben yangi il kılın şaşlıyı satmakçıma.
3: Eğer şükürlü İsrail'in şaşlıyı kılıç edilse, iş onardım şaşlıyı satatsın şamim. Uzuyam yoğlu şaşlıyı bul.
2: Ben yakala.
3: Ya şükür eke.
2: Ben rastlığa yapıyorum. Ben şaşlıyı satmakçıma.
3: Ciddi ya.
2: Yangi il kılın şaşlıyı zor gider.
3: Ya satamayız. Bana şu şükür eke eğer siz şaşlıyı yiyişiz mümkün satamayız.
2: Ben yiyettim satamam.
3: Ye bulup keyin satsayız gene sana.
2: Ya kanı kolam. Ya ciddi yapıyorum öyle mi? İnsan mıysan var?
3: Ya kanı akıllı
2: satın. Koy kuşu, koy yağıdan, şaşlı kılıp satama. Şaşlı gem kim yasa ağızda erik gider.
3: Kanı satın, kanı akıllı satasın. Kanı bir...
2: Sen kim? Oluçu bulasın?
3: Ben oluçu bulasın, satın, siz satamayız. Bana
2: bu. Bana bu. Feras kıyın, hazmaçta kura tırıttı.
3: Tırıptı.
2: Soğuda zor.
3: Zor.
2: Odamla bana hamasi uçurt tırıttı. Bana başla hamali şaşlıyı. Butun halk şaşlıyı, şükür şaşlıyı uçurt tırıttı.
3: Oralarda yuvalı şaşlıyı diyor, ben kuradiganlar yan var.
2: Yok. Hazırca hamı yaş kuradı. Demek şaşlı satıcımın dahşatı. Şaşlıyla var. Kep karıyla koy kuş koyuyor ki dahşat şaşlıyın. Vey zor koy soyulgen. Uzayım rosa zor bakılgen. Kısar koy. Rosa takma koylardan biri. Kep. Geliyle. Geliyle.
3: Selamun aleyküm. Selamun aleyküm.
2: Selamun aleyküm.
3: Rahmat.
2: Rahmat. Rahmat.
3: Ne bakılıyor? Şaşlıyı sat
2: yasın. Şaşlıyı. Şaşlıyı.
3: Şaşlıyı sat yasın. Yasın.
2: Geliyle ne işte?
3: Kanaka şaşlıyı.
2: Koy kuşu.
3: Koy kuşu. Kanca.
2: Ciger. Minsim.
3: Minsum, gel yok. Koy o zizi, gel o zizi, gel.
2: Şahsen özümü ki, sopsin. Gel yok, gel.
3: Nimeler verir bakkansız.
2: Yani bunu yemem.
3: Ha.
2: Yani şuna kadar özüm yemesem hem şunu yedirgen bak ya.
3: Bunu alış kere de yediyor adam.
2: Maşa hemen sen yedirgen
3: bak. Koş, koş.
2: Yemeği ki nimeler sabar ki yiyen.
3: Adamla alı yaptı mı, yakışık et yaptı mı?
2: Ya, fayda zor. Daramaz zor.
3: Daramaz zor.
2: Uçaske kurdum iki keteşli.
3: Ah, uçaske kurdum.
2: Mer saldım.
3: Aa.
2: Maşına bağırdım.
3: Hayır, hayır.
2: Gel barış mümkün mes. Ne işte şaşlı?
3: Şaşlı kanca.
2: Min som.
3: Yaxshi.
2: Nechta qo'ying?
3: Ha, o'zimni tanishtirib qo'ysam.
2: Xo'p.
3: Men soliq inspeksiyasidanman. Daromadingiz haqida soliq to'laganmisiz yo'qmi? Daromad yaxshi, mers oldingiz, nimalar qurdingiz, dachalar qurdingiz, qani?
2: Qani
3: yig'ishtiring
2: dedim.
3: Hujjatda yo'q, hujjatda yo'q.
2: Eski uylar maraka. Qo'ng'ishdan qiling.
3: Ya, qo'y. Yig'ishtiring dedim, nervim o'ynamang. Yig'ishtiring dedim, bo'ldi.
2: Otizmat.
3: Farqi yo'q. Nimasi
2: yo'q? Farqiga.
3: Ha?
2: Farqiga. Farqiga. Kurta şaşlı.
3: Ya.
2: Oğlum farkı yok ya.
3: Ya.
2: Farkı yok ya.
3: Daramat kınağa.
2: Umumun daram yok ya. Kesat. Kesat. Okey. Kesat. Koy kılkılayım yok. Okey. O azgın koyunu soyayım. Zor kadar sot olma. Okey.
3: Törtte.
2: Törtte. Törtte. Törtte.
3: Törtte.
2: Törtte. Bana törtte. Bana törtte. Okey. Razı olayım.
0: Hangi ama? Ustaları.
4: Hicrollerge yasab yakun. Killed the...

kimlardir noqqa zor, erkala bizga farzandlarin, kimlar tashlab ketar nogiron kude, kimlar otasini